Yabrak. Harise. Kibiseni ekibiba lahamis yo mak vaute yabrak. Harise. Lahamis we lahamis vaute lahamis runimo yabrak. Harise. Kibiseni ekibiba lahamis yo vaute yabrak. Harise. Vautimo. Kibiseni kibise vaute kibise vaute. Masare ba urune yabrak harise kibiseni ekibiba elahamis yo mak vaute yabrak harise alahamis vuti lahamis rini lahamis vuti

Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

Önce güvercinler vuruldu. Sonra zeytin dalında bir bahar. Şimdi namluların ucunda eski bir Lidya türküsü kadar lirik ve her şeyden habersiz bir çocuk kadar masum, candan mı candan kardeşlik var, kardeşlik.

33 kurşun. Bu dağ Mengene dağıdır. Tam yeri Atan'da, Van'da. Bu dağ Nemrut yavrusudur. Tam yeri Atan'da, Nemrut'a karşı. Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur. Bir yanın seccade, Acem mülküdür. Doruklarda buzulların salkımı, firari güvercinler su başlarında ve karaca sürüsü keklik takımı. Yiğitlik inkar gelinmez, teke tek dövüşte yenilmediler. Bin yıllardan bu yan bura uşağı, gel haberi nereden verek, turna sürüsü değil bu. Gökte yıldız burcu değil, 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı, akmaz göl olmuş bu dağda. Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı, sırtı ala çakır, karnı süt beyaz, garip iki canlı bir dağ tavşanı, yüreği ağzında öyle zavallı. Tövbeye getirir insanı. Tenhaydı, tenhaydı vakitler. Kusursuz, çırılçıplak bir şafaktı. Baktı 33'ten biri. Karnında açlığın ağır boşluğu. Saç sakal bir karış, yakasında bit. Baktı kolları vurulu, cehennem yürekli bir yiğit. Bir garip tavşana, bir gerilere. Düştü nazlı filintası aklına, yastığı altında küsmüş. Düştü Harran Ovası'ndan getirdiği tay, perçemi mavi boncuklu, alnında akıtma, üç topuğu ak. Eşkini kovarda kıvrak, doğru Seglavi kısrağı, nasıl uçmuşlardı Kozak önünde. Şimdi böyle çaresiz ve bağlı, böyle arkasında bir soğuk namlu bulunmayaydı, sığınabilirdi yüceltilere. Bu dağlar kardeş dağlar, kadrini bilir. Evvel Allah bu eller utandırmaz adamı. Yanan cigaranın külünü, güneşlerde çatal kıvılcımlanan engereğin dilini, ilk atımda uçuran usta elleri. Bu gözler bir kere bile faka basmadı, çığ bekleyen boğazların kıyametini, karlı yumuşacık hıyanetini, uçurumları önceden bilen gözleri. Çaresiz vurulacaktı, buyruk kesindi. Gayrı gözlerini kör sürüngenler, yüreğini leş kuşları yesindi. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında, yatarım kavru kupuzu. Vurulmuşum düşüm gecelerden kara, bir hayra yoranım çıkmaz, canım alırlar ecelsiz, sığdıramam kitaplara, şifre buyurmuş bir paşa. Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız. Kirven hallarımı aynı böyle yaz, rivayet sanılır belki, gül memeler değil, domdom kurşunu, haram parça ağzımdaki.

kanlara buladılar. Sonra oracıkta tüfek çaktılar. Koynumuzu usul usul yoklayıp aradılar, didik didik ettiler. Kirmanşah dokuması, al kuşağımı, tesbihimi, tabakamı alıp gittiler. Hepsi de Armağan'dı, Acem elinde. Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız. Karşı yaka köyleri obalarıyla kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu. Komşuyuz yaka yakaya. Birbirine karışır tavuklarımız. Bilmezlikten değil, fukaralıktan. Pasaporta ısınmamış içimiz. Budur katlimize sebep suçumuz. Gayrı eşkıyaya çıkar adımız. Kaçakçıya, soyguncuya, hayına. Kirvem, hallarını aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gül memeler değil, domdom kurşunu, paramparça ağzındaki. Vurun ulan, vurun, ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, karnımda sözüm var haldan bilene. Babam gözlerini verdi Urfa önünde. Üç de kardeşini, üç nazlı Selvi, ömrüne doymamış üç dağ parçası. Uçlardan, tepelerden, minarelerden, Kirvehisim dağların çocukları, Fransız kuşatmasına karşı koyanda, bıyıkları yeni terlemiş daha, benim küçük dayım Nazif, yakışıklı, hafif, iyi süvari. Vurun kardeşlerimi, kirvem, hallarımı aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gül memeler değil, domdom kurşunu, haram parça ağzındaki.